0: Don't you touch it! Marcel! Istanbul! Unjuicy! Marcel! Angela! Hey! Yes!
1: Silicon Deal Rap Elegant Hep! Öne çık hadi dans et! Buldun yere şans ek! Bu da sana iyi duyasın diye!